Libiyine dili ustu ustu naralı Bıdıstan de verdi zageni şalı İtageni şalı, itageni şalı